yere vurmakla karabukaları bağır. Aram onu. Şamara basın ağa. Öyle ki kanak, öyle ki kanak, kanak, kanak.